şeyini tuğduri. Hagayar şeyini tuğduri. Hayraniye tamashe tuğduri. Hagayar şeyini tuğduri. Hayraniye tamashe tuğduri. Amur khwase. Mre khwase khudayar padar ke marsha. Mre khwase khudayar padar ke marsha. Che duniya de tamashe tuğduri.